0: 在乌鲁木齐打工，也没能赚上什么钱，但即使赚不上钱，还是愿意在那个城市里待着。乌鲁木齐总是那么大，有那么多的人，走在街上，无数种生活的可能性纷至沓来，简直想要展开双臂走。
1: 大叔，要把所有的金属制品拿出来，铁的、银的，会说普通话吗？
2: 把那一张米刀把你黑刀兵刀装住。
3: 前往
2: 布尔津
3: 的旅客开始解票了。
2: Ağayı bakın alıp yürüge bulmaydı. O sonunda kastak dediniz.
4: Doğrudan kalatın kaldım ben.
2: Ağayı bilgilemeye boyusunuz.
4: Ne kazı yürümesin kalmaydı o.
2: Bilgilemeye boyusunuz gerek.
5: Bizim turumuzdan daha kayırlık görgün yok.
2: Ağayı maşina yola çıkartın buldu.
3: Çevam Burası'nın da yukarı peşi çekiyor.
1: 我在乌鲁木齐打工，乌鲁木齐那么大，什么都有，看到什么都想买，真是个土包子，没见过世面，就这点见识也能当作家吗？我看呀，我也能写得差不多，每天就想想那些心高气傲的事儿。
6: 干嘛？还给我。
1: 我。哎。你连高中都没毕业啊？
6: 给我，
1: 连前台都做不了，不会还以为自己是作家吧？
6: 给我。
7: 这啊，怎么回事？干什么来着？走，哎，开走！你赶紧让他走人。
8: 到底是咋把钱给人家呀？
7: 还要钱？他砸烂了杯子可还得赔钱呢啊！
8: 这小姑娘外面打工不容易，你一个经理，你跟她计较什么？
7: 谁容易？谁打工容易？
8: 没不容易，人也不容易。到底给不给？

0: 工作生活双向奔赴。银龙 C 座即将开业，精英管培生火热招募中，惠德龙只等你来，共启新城。
1: 萧山农商银行市民卡，功能全，优惠多，一卡在手，便捷无忧。
2: 欢迎明天同一时间继续收看萧山新闻。
3: Ne için vurmasam, sokmasam?
4: Seni arasın balalamak dedim. Çürsün sen, yanma. Çürüyüm.
3: Ve siz balaları niye kalıp gidiyorsun? Hemen onları da sokmasam.
4: Hey!
3: Sokmasam, sokmasam.
4: Sen konuşan, ne söyleyeceğim ben huycalı diye.
5: Cumhur kapı al, ne de çen. Bir hala, o akşam var lan.
3: 刚不是你不让关门吗？我给你关上，你再给我一箱子酒。
5: 你关的太多了，关不了了，我要睡觉了。
4: 你那个是不是确定？
5: 不拉提，别说了，我关门了啊。
3: 哎，刚不是
5: 小心回不来，今天要暴风雪。
3: 我回来的时候嘛，说不定我骑着那个摩托车回来呢。
5: 你最好还是骑马，骑摩托车算你酒驾，把你抓起来。
3: 哎。面卡到了，张大哥们，怎么办？我分。
4: 干了咱们的事了，亲。谢谢你，谢谢你。